Dance FM.

0: reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister aile.

working.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti birlikte deneyimleyelim.
3: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Genç Yapı Market'te bu ay A ve A204'e 130

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
2: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
3: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
2: It's Dance FM Morning. The

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike. Always be with you.
2: Genç Yapı Market'te bu ay antrasit Buda heykeli.

Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.

FM.

0: yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın. Her anında, hep yanında,
2: Aveon sigorta. Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Terrace sizi bekliyor. İster güne harika bir

FM.

Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün

10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33. Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti

0: Reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: Maske şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Terrace sizi bekliyor. İster güne harika bir

0: Gazza'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Gazza.
1: Dance FM. Record of the week.

0: Reklam.
1: Bazı getüler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Supermarket. Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
3: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
4: No other choice.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit kombosun hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
5: Working, driving, running, or flying.
6: Whatever you do, take the sound with you.
5: Release the sound.
6: Dance FM.

Reklam. Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde, eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Teras sizi bekliyor. İster güne harika bir kahve

0: Kefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Sound with you. Release the sound. Dance FM. Does my hair look beautiful? Yeah.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
3: Aveon sigorta. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv showroomlarında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
4: Why Dance FM?
5: Music is the answer.
4: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
5: Music is

Asya'nın konuğumuz oluyor. Cheerleader ve Nobody parçalarıyla dünya listelerinde büyük bir başarı yakaladı. Bu kez yanında Cascada ile birlikte. Dance FM'de Felix Yen ve Boy You Turn Me.

0: Assa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week. Record of the Week.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman.

Kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin. Siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris Sigorta. Her an, her şartta tam güvence. Niyaris Sigorta. Niyaris Sigorta, güvenle yarınlara. Güvenle yarınlara.

0: Aykut.
1: Umut Özsoy ve Lütfiye Özipek'ten Sefem'de dinledik. Back to Black ile bizimle buluştular. Yeni dinlemeye başladığımız hitlerden biri çarşamba gününde bize eşlik etti. Ben Aykut Balcı. Afternoon Hit Mix'te Prosper ve Josh Barker. You Don't Own Me.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: keşenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Terrace sizi bekliyor. İster güne harika bir kahve

0: with iCoot.
1: Afternoon It Mix'te Dance FM'de Taylor Swift sonrası şimdi Tyler konuğumuz oluyor. Is It Love bize eşlik ediyor. Energyplay.com üzerinden biliyorsunuz dünyanın her yerindeyiz.

with Aykut. Yeni saatin açılışını Tame Impala ve Jenny ile yaptık. Dracula bizimle buluştu. Playlistimizin üst sıralarında yer alan hitlerden biri, çok sevdiklerimizden. Çarşamba ve güzel bir öğleden sonrası yaşıyoruz. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
3: Şampiyonluk hikayesi beIN Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
2: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: reklam.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.

0: with Aykut.
1: Calvin Harris ve Jesse dinledik. Satisfy'la Dance FM'de bize eşlik etti. Keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı. Hafta ortası çarşamba gününde Sky Newman'la devam ediyoruz şimdi. Lonely Girl.

with Aykut. David Guetta ve Teddy Swims'de yeni saatin açılışını yaptık. Gun Gun Gun bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Keyifli dakikalar bu kez Coilera ile devam ediyoruz. Dance FM'de Outside.

Premium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Mobil.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: with Aykut.
1: DJ Snake ve Bipolar Sunshine dinledik. Paradise'la bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Dance FM'de. Bu kez Miley Cyrus, Easy Lover.

FM.

0: with Aykut.
1: Pitbull ve Jason Derulo bize eşlik etti. Privacy dinledik. Yeni dinlemeye başladığımız hitlerden biri. Playlistimize yeni adım attı. Çarşamba akşamına doğru ilerlerken şimdi Sam Feld konuğumuz oluyor. Time After Time.

0: Reklam.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Genç Yapı Market'te bu ay antrasit Buda heykeli 2599 lira 90 kuruş.
4: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

ki şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne.

0: with Aykut.
1: Leoni ve Don't Worry Dance FM'de konuğumuz oldu. Az sonra Ece mikrofonda olacak. Eve dönüş yolunda bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 13'te yine buluşacağız. Ben giderken Ed Sheeran ve Skeletons.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz ve sizlerle bugün paylaşacağım birçok konu var. Hepsi bugün bu programda ama önce dünya efsaneleri şimdi sizler.

Rasa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Rasa. Dance FM. Record of the week.

0: Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi Beansports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
3: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch GBH 240 kırıcı delici ve SDS Plus 5'li uç seti

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is.

Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance'ımız ile devam ediyor. Tayga'dan yapay zeka itirafı geldi. Ünlü Amerikalı rapçi yeni albümü Starface üzerinde yapay zeka teknolojisinden yararlandığını açık açık söyledi. 31 Temmuz'da yayınlanan 9. stüdyo albümünde 80'ler synth pop etkilerini öne çıkaran ve yeni Starface personasıyla dinleyicilerin karşısına çıkan Tayga, albümdeki bazı elektronik seslerin yapay zeka ile üretildiği yönündeki iddiaları da doğruladı. Bir röportajda konuşan Tayga, yapay zekayı bir araç olarak kullandıklarını belirterek teknolojinin müziğin geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Tayga yapay zeka kullanımına tepki gösterenler olabileceğini bildiğini ancak bundan rahatsız olmadığını da açıkça ifade etti. Ünlü rapçi yapay zekanın kullanımını geçmişte büyük tartışmalara yol açan Auto-Tune teknolojisine benzetti. Tayga'ya göre Auto-Tune ilk çıktığında nasıl bazı müzisyenler tarafından eleştirildiyse bugün de yapay zeka benzer bir dönüşüm yaratıyor ve sanatçılar bu teknolojiyi kendi yaratacakları doğrultusunda kullanabiliyor. Peki yapay zeka albümün neresinde kullanıldı? Tayga'nın açıklamasına göre ekip ihtiyaç duydukları bölümlerde yapay zekadan yararlandı. Örneğin belirli bir şarkı için 80'ler tarzı synthesizer sesleri oluşturmak ya da hızlı bir şekilde gitar solosu hazırlamak için bu teknolojiyi kullandılar. Tayga'nın sözleri yapay zekanın müzik prodüksiyonundaki rolüyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirecek gibi görünüyor. Sanatçı mesajını oldukça net verdi. Teknoloji değişiyor. Müzik de bu değişimle birlikte dönüşüyor. Tayga'da yapay zekayı destekleyen sanatçılar arasına dahil oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka müziklerde olmalı mı, olmamalı mı? Artık buna böyle dinledikçe karar vereceğiz.

0: muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın içi Dance FM'de Secret Dance'ımızıyla devam ederken bir aşk iddiası var. Michael B. Jordan ve İngiliz şarkıcı Ray cephesinde yeni bir aşk iddiası var. Sinners filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Michael B. Jordan'la başarılı İngiliz sanatçı Ray, hafta sonu Los Angeles yakınlarındaki Six Flags Magic Mountain eğlence parkında birlikte görüntülendi. İkilinin Luna Park'ta hız trenine binerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Fotoğrafta Ray'in Jordan'la sohbet ederken gülümsediği görülüyor. Bu görüntü de doğal olarak aralarında bir şey mi var sorusunu beraberinde getirdi. Michael B. Jordan'ın özel hayatı daha önce de magazin dünyasının yakın takibindeydi. Ünlü oyuncunun adı geçmişte Kendall Jenner, Kiki Layne ve Fransız model Cindy Brunner ile anılmıştı, ancak en dikkat çeken ilişkisi model Laura Harvey ile yaşadığı yaklaşık 2 yıllık birliktelikti. Çift 2022 yılında yollarını ayırmıştı. Jordan daha önce verdiği bir röportajda flört etmenin özellikle göz önünde olan biri için oldukça zor olabildiğini anlatmıştı. Ray cephesinde ise geçmişte Drake ve Formula 1 pilotu Lewis Hamilton gibi çeşitli aşk söylentileri gündeme gelmişti. Şimdilik Michael B. Jordan ve Ray'den ilişkilerine dair resmi bir açıklama gelmedi ama ikilinin birlikte geçirdiği bu eğlenceli gün aşk dedikodularını şimdiden magazin gündeminin üst sıralarına taşımış durumda. Bakalım görüntüler yeni bir Hollywood aşkının habercisi mi, yoksa sadece iki ünlü ismin keyifli bir arkadaşlık buluşması mı? İlerleyen günlerde bu durumu anlayacağız.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Sorry guys, no competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Dance FM. Secret Dance with AJ.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Ariana Grande'den bir başarı daha geldi. Ünlü yıldızın yeni albümü Petal, Amerika Birleşik Devletleri'nde Billboard 200 albüm listesine bir numaradan giriş yaptı. Ariana Grande albümün zirveye yerleştiği haberini sosyal medya hesabından paylaşırken hayranlarına teşekkür etti. "Kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim" ifadelerini kullanan sanatçı böylece kariyerindeki 7. bir numaralı albüme ulaşmış oldu. Grande aynı zamanda Eternal Sunshine turnesinin Kuzey Amerika ayağını geçtiğimiz Cuma günü Chicago'da tamamladı. Şimdi sırada Londra var. Ünlü şarkıcı turnenin final bölümü kapsamında Londra'da 10 konser verecek. Grande, Chicago'daki son konserinin ardından yaptığı paylaşımda Kuzey Amerika turnesinin sona ermesinin kendisini sevgi ve minnet duygusuyla doldurduğunu söyledi ve Londra'daki hayranlarına "sizi yakında görmek için sabırsızlanıyorum" mesajını gönderdi. Ancak turnenin ardından Ariana Grande bir süre gözlerden uzak kalmayı planlıyor. Sanatçının temsilcisi Grande'nin turneyi sağlıklı ve mutlu bir şekilde tamamladıktan sonra kamuoyunun karşısına çıktığı işlere ve etkinliklere hak edilmiş bir mola vereceğini açıklamıştı. Bu karar son dönemde Ariana Grande'nin fiziksel görünümü ve kilosu üzerinden artan kamuoyu ilgisinin de gündemde olduğu bir dönemde geldi. Ünlü yıldız ayrıca Londra'da gelecek yaz sahnelenmesi planlanan Stephen Sondheim Sunday in the Park with George müzikalinin yeni uyarlamasındaki başrolünden de çekilecek. Yani Ariana Grande için hem zirvede bir albüm başarısı hem de yoğun bir dönemin

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'a yeni bir saati karşıladık an itibariyle arkadaşlar. Bir saat boyunca daha birlikteyiz. Müzik dünyası, diğer dünyalar, birçok konuyu bu programda konuşuyoruz ve devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: araç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you. Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance hızıyla devam ediyor. Michael Jackson hayranlarına yeni bir haber daha. Bu yıl vizyona giren ve gişede 1 milyar doları aşarak büyük bir başarı elde eden Michael biyografisinin devam filmi geliyor. Lionsgate, Michael Jackson'ın hayatını anlatan filmin ikinci bölümü için hazırlıklara başlamış. İlk filmin sonunda yer alan hikayesi devam ediyor ifadesinin de gerçeğe dönüşmesi bekleniyor. Lionsgate Motion Picture Group Başkanı Adam Fogelson, çekimlerin 2026'nın sonlarında veya 2027'nin başlarında başlamasını hedeflediğini açıkladı. Devam filminin ise 2027'nin sonu ya da 2028'in ilk yarısında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Ayrıca ilk film için daha önce çekilmiş çok sayıda bölüm ve özellikle büyük müzikal sahnelerin bulunduğunu, bunların önemli bir kısmının devam filminde kullanılabileceğini söylediler. Stüdyonun hedefi ise ilk filmin ardından izleyicilerin beklediği büyük ölçekli bir devam yapımı ortaya çıkarmak. Michael Jackson'ın gerçek hayattaki yeğeni Jafar Jackson'ın amcasını canlandırdığı ilk film dünya çapında 1 milyar doları aşan gişesiyle tüm zamanların en yüksek hasılat yapan müzik biyografisi olmuştu. Ancak film yalnızca gişe başarısıyla değil tartışmalarıyla da gündeme geldi. Yapım Jackson'ın hayatındaki tartışmalı konuları büyük ölçüde geri planda bıraktı ve sanatçıyı fazlasıyla aklayan bir anlatım sunduğu gerekçesiyle eleştirildi. Ve birçok iddia vardı Michael Jackson hakkında. Bu iddialar filmden çıkarılmıştı. Birçok tartışmaların odağında olmuştu film. Bu arada ikinci filmin Jackson'ın hayatının hangi dönemini anlatacağı ve yönetmen Anthony Fuqua'nın yeniden koltuğa oturup oturmayacağı kesinleşmiş değil. Ancak Michael Jackson'ın sinema hikayesi henüz bitmedi. Zaten bitemez. Çok bu kadar ünlü bir sanatçı, bu kadar sevilen bir sanatçının gerçekten bu kadar kolay bir şekilde filmi bitmesi beklenmezdi zaten. Heyecanla, merakla beklemezdi.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance hızıyla devam ediyor ve duyar duymaz ortamlarda satmak isteyeceğiniz birbirinden ilginç bilgileri paylaşıyorum şimdi sizlerle. Bir araştırmaya göre insanlar bir başarıya ulaştıktan kısa süre sonra ona alışıyor ve mutluluk seviyeleri zamanla eski düzeyine dönüyor. Psikolojide bu durum hedonik adaptasyon olarak adlandırılıyor. Japonya'dan 10 yaşında bir çocuk kelebeklerin tırtıl oldukları dönemi hatırlayabildiklerini keşfetmiş. Yeni bir araştırma üniversite mezunu kadınların giderek daha fazla üniversite diploması olmayan ancak yüksek gelir elde eden erkeklerle evlendiğini ortaya koydu. Araştırmalar yüksek IQ'ya sahip kişilerin evcil hayvan olarak köpeklerden ziyade kedileri tercih etme eğiliminde olabileceğini söylüyor. Verilere göre önümüzdeki yıllarda çocuksuz ve bekar kadınların nüfus içindeki çoğunluğu oluşturması bekleniyor. Araştırmalara göre gençlik bitmiş. Doktorlar hareketsiz yaşam tarzı ve artan eklem sorunları nedeniyle bazı genç yetişkinlerin eklemlerinin beklenenden çok daha hızlı yıprandığını belirtiyor. Düzenli badminton oynamanın yaşam süresini ortalama 6 yıla kadar uzatabileceği öne sürülüyor. Küresel sağlık kuruluşları kırmızı et tüketiminin haftada yaklaşık 350-500 gramı geçmemesini tavsiye ediyor. Yapılan araştırmalar Y kuşağının çocuk sahibi olmaktan çok evcil hayvanlarına yatırım yapmaya yöneldiğini ve birçok kişinin evcil dostları için önemli miktarda harcama yaptığını gösteriyor. Araştırmalara göre birine derinden aşık olmanın hormonal ve duygusal değişimler nedeniyle kişinin daha fazla uyuma ihtiyacı hissetmesine yol açabilirmiş. Bir ankete göre insanların büyük bir kısmı pişman oldukları şeylerin çoğunun yaptıkları hatalar değil, zamanında cesaret edemedikleri ve hiç denemedikleri şeyler olduğunu söylüyor. O yüzden siz de yapmak istediklerinizi çok geç olmadan yapmaya başlayın. Sonrasında pişman olursunuz demedi demeyin. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: reklam.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır. Şampiyonluk hikayesi beSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor. Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
2: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
3: Yeni bir hibrit GLA 180, 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
5: Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Terrace sizi bekliyor. İster güne harika bir

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın içimi Dance FM'de Secret Dance'in bugünlük sonuna geldik. Tabii ki de yarın kaldığımız yerden 16-18 arası devam edeceğiz. Bu frekansa sizlere aktaracağım birçok konu olacak. Burada birlikte konuşuyor olacağız. Şimdi sizleri dünya efsaneleri, dünya starları ve dünya müzikleriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

Hot Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Reklam.
1: Yarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Yarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Nearest Bank. Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearest Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
2: Music is the answer. That's why we are growing bigger every day. Dance FM. Spread the word.

Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Lassa ile haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week. Record of the Week.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bat. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem.

0: Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Dance FM.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
3: Şampiyonluk hikayesi Beansports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
2: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
4: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
5: İKAS Süpermarket.
6: Dance FM. There is no other choice.
7: No other choice.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.
3: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: Kıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Dance FM. Sorry guys.
3: No competition. Just strictly dance.

sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Dance FM. Record of the Week.

FM.

sound with you. Dance FM.

XFM.

XFM.